0: Enipetama, Enipetampa Studio, Enipetampa Duluak, Chujone, Unan Kamo, Chuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy
1: Inibero bulu dana di tije gamente dula pejeri kom gamente keringato long mea pach lao kere tumalo melo bu Uganda ingeuni kelu dira nyen loho kwa lwahe kin pacho tanya yu kere menu nguti kere guma papi siyele nja pach kan dule tiu kere jo me kin pacho jang gamente NGOs kere jo papat ipunye lwake lako gina jo tama tama te doku gina koma me kelu don lobo nibe ipunye lwake yakina chalo dule yen punye jo e tichi nyonya mono diro tet kedonga roma jama pura idira nyen wekonye me yunwa liberu jo ame romu chungi wiki kengi kere nungu lanyo Nina duliti me punyo joku neni wai itemuli chi magita choya choa kireme lako kwa pache teo choa choa nurin punyere dira nyen piluak metumalo melo bi Uganda amani kubere dulme nurin kere redi ya pache fama omi yogi ukelu internet time noni tuopinga papati ya pache kan mampiche dulina ditere tinuere goma ma pache igereme white house inget redi ya pache fama ano pingeche tutute kwa honurin Go chimbo dana meti ngechi tichi nyoyi computer Daniel Ruai inaba nota bichira bongo wena chel abichi ala bongo wena dek abichi ala boro Okurutai lungi tuopinga papati kandisha ukeri ya toli kandisha mechunji Pendo nga poko, ajo nga poko di duwe nungi tije ngo Lara lara keti ya joge goyo Tiku nari, tia tit, ajo gabere nite kenmo diku Ajo kte kuru tedu rubere poke long chawa ngwenda kenmo diku Unuwe ye kandisha long, San Francis of Assis orera Walu, udireka kwa Reverend Top, Reverend Felix ukwanga chila Aji di gojme ayaga assembly kero kwenye mere long Reverend Sam ukwanga boko, kere Reverend Wilson ekoj Ote ote ye wibie duche bomparo, pito bonga juda Bete ngola ambroza kejo peyo, okwalo diang Oscar wango duele juese kule doko kede fiyo wana kule ngela kede bosko iliokdi yuwa meapaj director upunye kede wendi mea yago pare mid central yago primary school yago model muzee jovina kaka yumu muzee laba anudien dikens nyeho elmos perie rie kwanyu chine mego yuwe damir wapi nuluko nini kucha chunyume sen michael yago cheche of Uganda bina meete tek mumu karabiru wala
2: amaru dilu jina galwam jopa weber ready mengo loro nero odilu tigo tuno Walk Pachu Cup, second edition. Bien Payu Dil Wake inside your lungi launi. I have a question, Chabit. Would you have beat your mabir to the year? You will beat it.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya